0: başlamam konusunda bir şeyden aldım. Benim tanıdığım da sosyal medyadan. Azı iki bebeği de olsa şeyden aldım. Bu sözü nasıl söylüyorum? Öyle bir adeli nasıl kendiliğini koruyor, bir de çeydün yanını koruma koruyor. Anlılığın bu halk kaybı koyar bir bebeği var. Yine çeydün bana çeydün yanını koruyor bu arada. Yine sözünü bana bu arada söylüyorum da.
1: Ama nasıl olur? Tabi lakın değil yapın lakin. Eşit tabelli bir yol sopanı var. Yani bu aslında altını değilse, fırak kokuyorsa, fırak sürekli donanmanın rimlerdeki dolu bir

0: yani sorumluluk kıvamında gönül ortaklığı. Dışarıları kokanı bile kaga, hamileyi gönül sakın mı kaldı zatsa.
1: Dışarı mentiri, ne tutuyorsunuz ya iki adlarını?
0: Uyuy, dışarı bir sakit böyle görmeyi, ve böyle böyle bu fasıl sakarlık hamileyi, rinna karlarını, donku tutmayı, musa görmeyi, sakın mutsuzluğunu, rogu sorumlu dışarı, taktarınca, kentör, tüm ortada, şaş pasasının ne, zirgü terliğin sorması yalı tekine zatsa.
1: Hani, hani, dışarı böyle

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: sen? O da kendiyle kalır beni.
1: Benim hakkım var mı? Sen sana değil mi? Öyle beni kalır beni. Var mı? Biz bu sınavı gidiyorlar ben de öyle beni alır. Ben söyledik ya o. Hiç çok insan sana. Ben de öyle kalır beni. Biz bu sınavı gidiyorlar ben de daha gibi de olsun. Biz bu sınavı gidiyorlar ben de olsun. Bir daha da öyle beni kanun kurmasın kararlar da olsun.
2: Ben bir daha kanun yapıp aradım. Eskari, ağzı yıkadım.